Ngiyathemba kaloku njengoba nje uzovuka nje kulolu suku lanamhlanje uzolungisa uzobukulungisa. Khona ke nabantwana ekhaya. Ngiyathemba ukuthi ke kuzohamba ngohlelo izinto ke ziqonde ekhaya. Kube lenjabulo nje ekhaya ekuseni nivuka. Lithi maliphuma ilanga nonke khani njabula ke kodini lomunye niyavuka nje neneme nonke. Niyalungisene kulungisa ekhaya ke nibheke phambili ngenjabulo ke enoxolo nokuzwelana. Nothando lusezingene liphezulu ngendlela esimangalisa ekhaya. Ave imnandi leyo nto nithi ekhaya nihlangene nivuka ekuseni. Awu, sobona ma unjani? Awu, sobona mfana wami. Awu, sobona womzukulu uyaphila. Awu, uvukile. Uyabona nje ekhaya kujatshulwe kwemnandi kube nje angavuka umuntu uyavuka ekuseni. Awu, abantu bathukuthelene nje abakhulumisana. Awu, awu, awu, awu leyo nto leyo cha ayibukeke kahle ekhaya kuyinto ke enjalo. Umnqobiyazo uthi ke ijoka kwenomsazi wakhe izulu mzansi.